0: 世间的记忆来自于这条河。喀什吐陶被称作泥巴艺术。图尔逊作为吐陶家族的第七代传承人，从17岁开始制作吐陶，至今已半个多世纪。不同的是，随着旅游业的繁荣，吐陶已经从生活用品变成手工艺品。游客的青睐让图尔逊的生意焕发了新的活力。
1: Biz burun emde müşünen kılıp durmuş geçersek cephalıkta bizden uçakta ezantta bizdenki müşkülü batkan ünürümez emde terakkileşip asara etik geçirip hazır kizmetleşti kizmetleşti bu buna mimarlarımız setimleyip durmuşumuz burun kıdın hazır yakşı ubdan hazır
0: 像图尔逊这样的吐陶艺人在喀什已然不多，年轻人更喜欢外面的世界。但无论这小小的绿洲还是大大的地球，只有热爱才是让人前赴后继的动力。每天图尔逊的女儿都会准时送来午饭，他在用实际行动支持着父亲的事业。
1: Ben hazır şu üzümün balısını terbiyeli avutayım. Müşüne hem de ölüp kalsam mı? Şu balam hem de şu müş kesmini kılıp. Bak kural ki hünevelli yok dediğinin ornağa. Barken evlat karda kaldırıp da tüsür üstem deydiğen. Bir namı iyi olay deyip hem de üzümün balısını terbiyeli avutayım.
0: 然而，老人对自己手艺的传承前景比较担忧，因为他想让外孙传承他的手艺。可是年少的孩子哪里懂得老人的心思？时间一年又一年流逝，陶坯一圈又一圈旋转，但人不同了。旅游业为图尔逊带来了可观的收入，更带来了开放的观念。他做了一个早年根本不可能做的决定。柠檬飞是来自北京的一名摄影师，3年前来喀什旅游时看到了正在制作吐陶的图尔逊，然后他喜欢上了这项技艺。
2: 我当时就被吸引住了，然后我去问师傅这个是可不可以交给我，然后他很快的就答应了。
0: 3年时间，柠檬飞对吐陶技艺的理解由浅入深。如今的他明白，那些在师傅手中千变万化的陶器，根却在不远处那条河里。
1: Kızlıkları yazık.